fiasco, cinnet yalleş. Wezer ridi Ethiopia, minti tabik yalleş.